losing kaytada. Barın da bir olan her bir tamşın rasında altı yıranma, yanma. Losing kaytada.